0: Lisans atak üstü personel sur restorasyon ettik. Hazır operasyonsuz. Şirket operasyonsuz.
1: Le 1884
2: Central, on est juste sur loup.

Karım Kıtan sizi söylemem ama etkilerse yaklaşık bir daha ölçme. Bu ilk kez kartı, donsuz bir de bile etkisi bakma derim.

0: Hello.
1: Sartor,
0: bir Sartor, de buraya ilk defa bir gezi tersine skipsin de kimlikle bir gezi selam bu ama o bizi bir isim.
1: Sartor, bir Sartor, de ve yine ben küleyiz, bir ay alfa.